Moda. Her tarzın radyosu, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Radyo Moda. Radyo Moda. Bu radyo çok moda.

Hangi yöne baksam orada gülümsüyorsun. Saçlarında leylak kokusu, yüzünde tebessüm. Pırıl pırıl bir deniz gibi bakıyorsun. Ne zaman bir ses gelse sen diye koşuyorum puslu camlara. Kalbime akşam çöküyor, içimden dünyalar söküyor.

0: Seni özlemek ne büyük ızdırap. Yırtılmış bir takvim sayfası gibi ömrüm. Tükettim kendimi her gece. Senden uzak kalmışım, kahretsin. Güneşimi yitirmişim karanlıklarda.
1: Bu radyo çok moda.

çıkışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır.

aşkımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü

0: reklamlar. Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Aracınız ilk günkü gibi parlasın ister misiniz? Bafra'da bir ilk. Eylül Oto Yıkama ultra cilalı pembe köpük ile aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor. Temizlikte fark, parlaklıkta kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
3: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

gözlerin düşer yüreğime. Geceler sensiz gelir geçer. Sen şimdi uzak şehirlerde.

eder. Gözlerin düşer yüreğime. Geceler sensiz gelir geçer. Sen şimdi uzak

Hedef olup vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi,

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında iddianame tamamlandı. Tanju Özcan ve Süleyman Can'ın da yer aldığı 19 şüpheli hakkında dava açılması talep edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Burcu Köksal'a rozetini taktı ve partisinin genişlemesine dair konuşma yaptı. ABD ve İran arasındaki ateşkes sürerken barış görüşmelerinin tıkanması nedeniyle petrol fiyatları düşüşe geçti. WTI ham petrol varil başına 98 doların altına düştü, Brent petrol ise 104 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Belçika Kraliçesi Matilde, Türkiye ziyareti sırasında Koç ailesiyle bir araya geldi. Kraliçe, kişisel bağlantıların iş dünyasındaki projelerin itici gücü olduğunu vurguladı ve dostluğun önemli rolüne dikkat çekti. Mustafa Ö, kontak anahtarını bıraktığı taksisini çalan kişiyi yakalayarak durdurdu. Olay, Burdur'daki Konak Mahallesi'nde saat 10 sıralarında meydana geldi. Şüpheli gözaltına alındı.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain'i konuk ediyor. Maçın çok heyecanlı geçmesi bekleniyor. Galatasaray Kasımpaşa maçında milli oyunculardan yoksun mücadele edecek. Teknik direktör Okan Buruk oyuncularının durumunu takip ederek yeni sezon planlaması yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, yabancı kuralı, hakem hataları ve bahis soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Futbolun kalite ve adaletine dikkat çekti.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6915 lira 42 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de hava parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam iç kesimlerde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Samsun'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Havanın en yüksek sıcaklığı 21 derece olacak. Ordu'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 22 derece olarak öngörülüyor. Sinop'ta bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 17 dereceye çıkacak. Amasya'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklıksa 21 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Otoekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

kolayına kaçmadım. Uğruna ölmedim yani. Uğruna ölünecek sandığım biri için yaşadım hep. Sen bunu da bilmedin. Ben bir bakışına bin anlam yükledim. Sen aşka kestirmeden git. Bir hayatın özetini bırakıp avuçlarıma şimdi git.

0: şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Serdivan'da genç bir kadın otomobilin önünde dans ederek trafiği durdurdu. Olay sonrasında Sakarya polisi hem kadına hem de sürücüye ceza uygulayarak benzer durumların tekrar yaşanmaması için önlemler aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'ye katılan Burcu Köksal'a rozetini taktı. Ayrıca genişletilmiş il başkanları toplantısında partinin hizmet gayesini vurguladı. Diğer katılımcılar da karşılandı. Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da hayvan pazarları hareketlendi. Vatandaşlar fiyatı düşürmek için pazarlık yapıyor, satıcılar maliyetlerini kurtarma çabası içinde. Büyükbaş kurbanlık fiyatları 500 bin liraya kadar yükseliyor. Samsun'un Havza ilçesinde etkili sağanak yağış sonrası derenin taşmasıyla su baskınları yaşandı. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken vatandaşlar mücadelesini sürdürdü. Belediyeler çalışma başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma, usulsüzlük ve suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı iddialarıyla devam ediyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain'i konuk ediyor. Maçın çok heyecanlı geçmesi bekleniyor. Galatasaray Kasımpaşa maçında milli oyunculardan yoksun mücadele edecek. Teknik direktör Okan Buruk oyuncularının durumunu takip ederek yeni sezon planlaması yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, yabancı kuralı, hakem hataları ve bahis soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Futbolun kalite ve adaletine dikkat çekti.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6.915 lira 42 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de hava parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam iç kesimlerde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Samsun'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Havanın en yüksek sıcaklığı 21 derece olacak. Ordu'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek sıcaklık 22 derece olarak öngörülüyor. Sinop'ta bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 17 dereceye çıkacak. Amasya'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklıksa 21 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim

0: Işıltının en seçkin hali. Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.

işte. Martılar uçardı o yeşil gözlerde. Sıcak kumlu o ellerde. Dalga

0: Şimdi reklamlar.
1: Aracınız ilk günkü gibi parlasın ister misiniz? Bafra'da bir ilk. Eylül Oto Yıkama ultra cilalı pembe köpük ile aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor. Temizlikte fark, parlaklıkta kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.
4: Görüş.

Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi eğer. Ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Bir köpeğe dokunmanı, sevgiyle bakmanı, özgürlüğün kızıl saçlarını, gülen gözlerini ve bir köpeğin mahzun bakışlarında, ürkek duruşunda, yüzünde açan kızıl gülleri sevdim. Çünkü sen Atlantis'tin, sebebimdin. Çünkü sen 20 bin yıl önceden kaderimdin, sevgimdin, duygularımdın, çayır çimenimdin. Bir çift kuşumdun, serçemdin. Çünkü sen gören gözlerin, çiğdem çiçeğim, kırık kanadım, seven gülüşlerimdin. Ve sen arru musun diyen çekik gözlüm, kadınımdın, kadınım. Okyanusa düşmüş yüreğim boğulmazdı. Tuzlu sulara parmaklarına dokunsaydın eğer. Bir salıncakta sallanmadan hayata, inemeden bir kere attı karıncaya ve kayamadan kaydıraktan aşağı. Sonra gülemeden bir palyaçonun yüzünde, el ele tutuşup yürüyemeden senle hayata. Dokunmadan bir güle, bir de ellerine, bir de gözlerine bakamadan ölürse. Nazlı kul, ürkeğim, ceylanım, yalnızım, yabanılı türküm, inadım, öfkelim, isyankarım. Hadi tut ellerimden, ufka beraber bakalım. Beraber özleyip, beraber sevip, beraber yaşayalım. Kahrın bizden uzak olduğu iklimlerde. Hadi tut ellerimden, üzülme, hadi dert etme, tüken. Kalbi yaralı, kaşı karalı ceylan, bu alemi çoktan terk ederdim. Bütün sokakları, caddeleri, şehirleri, ülkeleri yakmak, seni unutturabilseydi eğer, ben de yazılı ceylan. Ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Zıp zıp zıplayan, sonra dudak büken, göz süzen ama hiç küsmeyen kalbini sevdim. Çünkü sen su kadar berrak, sel kadar öfkeli.

dalıp dalıp gitme uzaklara. Unutma ki hep yanındayım. Hani her soluğunu aldığın anda ve her göz kapağını açıp kapattığında, yani kalbinde yaralı ceylan yanı başında, dizlerinin dibinde, sağlıkta, hastalıkta, sevinçte, kederde, yani her anında yanındayım. Yine unutma kızılım. Yeter ki seslen, çığlığın olur gelirim. Yeter ki sen he de, yakar yıkar ölümlere bu canı atar gelirim. Biliyorsun sen benim son kadınım, sen benim aşkım, sen benim canım, sen benim, sen benim her şeyimsin. Seni sevmek mi? Delisin, ölürüm. Sakın çıkartma aklından, ölürüm. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Senden af diliyorum.
1: Hep altalan ben oldum. Ben de insanım, doldum. Öyle seviyordum ki hiçbir şey görmüyordum. Göremediklerimi şimdi gayet net gördüm. Ve gördüklerimle gidiyorum.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Sakarya'da trafikte dans eden R.D. toplam 30.662 lira ceza aldı. Ayrıca aracının sürücüsü A.E.'ye de toplam 8.492 lira ceza ile karşılaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yolcu talebinin artacağını belirterek, trenlerde 18.644 kişilik kapasite artırılacağını, ek vagon ve seferler düzenleneceğini açıkladı. İstanbul Bayrampaşa sebze ve meyve halinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 12 polis yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı. Kurban Bayramı ikramiyesi Bakan İşikan tarafından 17-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında ödenecek. Milyonlarca emeklinin beklediği bu ödemeler bayramın öncesinde hesaplara aktarılacak. İçişleri Bakanlığı 47 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kurumların koordinasyonuyla gerçekleştirildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Ferdi Kadıoğlu, Brighton'dan Fenerbahçe'ye dönüş için olumlu sinyaller verdi. Milli futbolcu, röportajında geçmişteki deneyimleri hakkında duygularını paylaştı. Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'la uzun vadeli bağlılık taahhüdü vermesi beklenmiyor. Takas senaryoları içinde başka takımlarla ilişki kuruluyor. Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarında savunma için Virgil van Dijk'ı gündemine aldı. Yönetim tecrübeli stoperin kararını bekliyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6893 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de hava parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam iç kesimlerde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Samsun'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Havanın en yüksek sıcaklığı 21 derece olacak. Ordu'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek sıcaklık 22 derece olarak öngörülüyor. Sinop'ta bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 17 dereceye çıkacak. Amasya'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklıksa 21 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25.000 TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
9: Unutma, unutma.

0: sevgi katın. Silahlara güller takın. Kurşun değil, çiçek atın. Bebelerin günahı ne? Çocukların günahı ne? Anaların günahı ne? Günahı ne? Günahı ne? Günahı.
1: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç.

bile gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti ayrılık sen.

0: Bayceroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 25 kişi gözaltına alındı. İlgili operasyon usulsüzlük tespit edilen ihaleler üzerinden gerçekleştirildi ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebini karşılamak amacıyla trenlerde toplam 18.644 kişilik kapasite artışı sağlanacağını bildirdi. İçişleri Bakanlığı 47 ilde düzenlenen operasyonlarda DAEŞ terör örgütüne yönelik 324 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Şırnak'ın Uludere ilçesinde kadınların halay başında yer aldığı bir düğün, aşiretlerin aldığı kısıtlamaların etkisiz olduğunu gösterdi. Düğün sahibi, kadınların toplumdaki önemine dikkat çekerek etkinlikteki rollerini vurguladı. Hatay'da motosiklette akrobatik hareketler yapan sürücü, sosyal medyada paylaştığı görüntüler nedeniyle 39 bin TL ceza aldı. Sürücünün belgesine 2 ay süreyle el konulurken adli işlem başlatıldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Ferdi Kadıoğlu, Brighton'dan Fenerbahçe'ye dönüş için olumlu sinyaller verdi. Milli futbolcu, röportajında geçmişteki deneyimleri hakkında duygularını paylaştı. Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'la uzun vadeli bağlılık taahhüdü vermesi bekleniyor. Takas senaryoları içinde başka takımlarla ilişki kuruluyor. Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarında savunma için Virgil van Dijk'ı gündemine aldı. Yönetim tecrübeli stoperin kararını bekliyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6893 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Bu akşam iç kesimlerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Hava genellikle bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece. Hava genellikle bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece. Hava genellikle bulutlu ve ara ara yağmur bekleniyor. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Hava kısmen güneşli ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

bana memleket, bana su, bana tat, bana uyku, bana rüzgar gibi gelen sevgilim. Gülüşünü küçük bir çocuktan alan, yastıkta başının bıraktığı ize kurban oldu. Eser durursun hafızamda ve orada hiçbir şey yok senden önceme ve sana ait olmayan. Son hayalim, ne güzel şey seni sevmek. Elleri küçük sevgilim, ne güzel şey seni hatırlamak. Etimde soğuk, kara saplı bir bıçak gibi değil, hasret ateşiyle dövülmüş sımsıcak bir demir gibi. Ne güzel şey düşünmek seni, bunca kalabalıkta ve bunca yorgunluklarımın içinde.

olan hasretim, sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve o şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yanı çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son sözüm, keşke bu gece bir gelincik çiçeği takabilseydim yakana Karadeniz'in bahçelerinde. En güzel bestelerimi yalnız sana söyleyebilseydim bu gece. Mehtap uyanmadan güne merhaba diyebilseydim. Okyanus kalbinde bir yelkenli gibi sarhoş olup sahillere vurabilseydim. Açmaya duran gülüm, işitiyor musun beni? Ustanın deyimiyle şu kainat denen nesnenin içinde en çok sevdiğim yürek, üzerine en çok

dağında yatan bir nur topu üçgülü ağırlığında. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Kore'de. Sarı ay çiçeğine benziyorlardı. MacArthur kesti onlar. Gittiler ana sütüne bile doyanmadan. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Yunan zindanlarında. Babaları kurşuna dizilmiş. Bu dünyada birinci görülecek şey diye demir parmaklığı gördüler.

doğdu Anadolu'mda. Mavi gözlü, kara gözlü, ela gözlü bebeklerdi. Bitlendiler doğar doğmaz. Kim bilir kaçı sağ kalır mucize kabilinden. Benim oğlan, benim oğlan benim yaşıma bastığı zaman ben bu dünyada olmayacağım. Evet, ama harikulade bir beşik olacak dünya. Siyah, beyaz, sarı, bütün çocukları sallayan mavi atlas döşeli bir beşik.

son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım, kadınım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Ben her gece sarhoş değildim. Bana içirenler utansın. Bu hallere koyan utansın. Yıkan, perişan edenler utansın.
1: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

ve körsem ve sağırsam, duymuyorsam gözlerini, tutmuyorsam ellerini, bu seni unuttuğum anlamına gelmesin böyle.

Sel örgüde takıldı kaldı parmaklarım. Arkanda resimlerin, mektupların. Dizimden altı ayaklarım. Mayında kaldı en güzel yanlarım. Vatan sınırında kandı. Bir mektup yazsam. Kör oldu gözlerim. Görsen. Az biraz sen de solsan. Emanet ettiğim sevgiye sahip çıksan. Tam 3 ay oldu senden haber almadım. Dün hemşireyle konuştum. Çavuş Osman'ı sordum. Şehit oldu. Vatan sağ olsun dedi. Ve durdum ve sustum. Dondum. Anlıyorsun değil mi? Karanlık. Bir de kılıç yarası. Yürek sızısı. Çavuş Osman acısı. Bir sigara istedim. Ucuna seni koydum. Yaktım doyunca. Duman duman sen doldun yüreğime. Yandı yürek bir içimlik sigarada. Sen ağla da ben susayım diyecektim. Ama yoktun Leyla. Vatana bir değil, 1000 Osman. Bir ben değil, 1000 Mehmet kurban olsun. Akacaksa dizlerimin altından oluk oluk kan. Şehitler ıslansın Leyla. Şehitler yıkansın. Söyle anama, sakın ağlamasın. Görmüyorum diye, koşamıyorum diye. Anam, ama anam sakın yanmasın. Geldi geçti de Leyla. Tel örgü içinde karanlığa düşen gözlerim. Bir kere daha topa vurmadan kopan dizlerim. İnan Leyla, geldi geçti de. Ne aramayışın, ne sormayışın, ne de bir iki satır yazmayışın. Hiçbir şey komadı da Leyla. Arkamdaki resimleri

Ayaklanıyordum, koşuyordum kurşun üstüne, kurşunlar üstüne. Bir can, bir can daha var Osman'ım, daha ben ölmedim diyordum. Yağmur gibi yağan kurşunlara koşuyordum. Hemşire Mehmet, Mehmet diye uyandırmıştı. Tam 3 ay oldu, bitti Mehmet diyordu. Bitti aslanım diyordu. Diyordu da özleri hiç.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında Antalya, Ankara ve Adana'da 25 kişi gözaltına alındı. 15 kişi tutuklandı. Tüketiciler, etikette uyuşmayan fiyatlar, kayıp kargolar ve bozuk ürünler gibi olumsuz deneyimler yaşıyor. Bu durum markalara yönelik güven kaybına neden oluyor ve tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirebiliyor. Sahibinin elinden kaçan manda yürüyen bir vatandaşa saldırdı. Boynuz darbeleriyle yaralanan kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. Manda daha sonra gözden kayboldu ve uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi. Belçika Kraliçesi Matilde, Türkiye'deki ziyareti sırasında ekonomi ve ticaret alanında temaslar gerçekleştiriyor. Geçmişteki sömürgecilik ve Kraliçe Astrid'in ruhuyla ilgili celse çalışmaları gündemde. Bu konular tartışılıyor. Artvin'in Boşka ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerine sevk edilerek çocuğun tedavisini sağladı.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in divan kurulu toplantısındaki konuşmasında yaşadığı dil sürçmesi salonu kahkahalara boğdu. Romelu Lukaku, Napoli ile yollarını ayırıyor. Türkiye'ye transfer ihtimali yüksek. Belçikalı golcü, rehabilitasyon sürecini ülkesinde sürdürecek. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu'ndaki alışveriş merkezinde saldırıya uğradı. YD gözaltına alındı, Torreira şüpheliden davacı oldu.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 42 kuruştan, gram altın ise 6876 lira 53 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu raporuna göre Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi de parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarının yaşanması tahmin ediliyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 18 derece, hava durumu ise genellikle bulutlu ve sağanak yağışlı. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece, hava durumu yine genellikle bulutlu ve hafif sağanak yağışlı. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 16 derece, hava durumu genellikle bulutlu ve güçlü sağanak yağışlı. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece, hava durumu kısmen güneşli ve sağanak yağışlı. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Aracınız ilk günkü gibi

0: birlikte. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5 Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

cepten yedik be senden bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanın koynuna.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: ya hiç gelmeseydi.
1: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

Sonu gelmez bu yollarda, acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere yenilmedim buradayım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.

0: jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsun markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

ki pir gittin sanki. Şimdi ne yapsam, şimdi ne yapsam, ne etsem bilmiyorum ama tek bildiğim her şehir ve her sokak senin gözlerin. Olmadı, olmadı biliyorum ama sen de şunu unutma olur mu? Bir sen vardın, sen de olmadın. Bir sen vardın, sen de olmadın. Sen de

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

senelerce hizmet ettim dergaha. Gidiyorum, geri dönmem bir daha. Çile çektim bu dünyada vallaha. Dünya yalanmış, kime ne diye. Dünya yalanmış,

seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama. Asıl mesele, asıl mesele, nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.

Kağıdı kalemi her elime aldığımda, nokta virgülüm, sorular işaretimsin gülüm. Bütün şarkılar türküler adına, sabah akşam çalar söylerim. Her sabah adına alem duyar, telleri, mızrabı, perdelerim.

Çok sevmiştim aslında seni. Anlamadın ki sen beni. Zehir ektin yüreğime sevgi yerine. Yolda gördüğün bütün çocuklara sevmeyi öğret. Ama senin gibi terk etmesinler, olur mu? Ama ben yine de diyorum ki hadi, hadi çık da gel.

0: sen yanımda olsaydın, olur muydu bu dert, keder? Yanar mıydı gönül, yanmazdı bu kadar. Sen buradan gideli, yıkıldı gönlüm harabe. Çok ağır bedeli, insafsız bir arabe. Ne tadım var ne tuzum, moralimse sıfırda. Deli diyorlar deli, gerçek o da sınırda.
1: Radyo Moda, Radyo Moda.
2: Ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda. Bir tokat atıp gitmek vardı ama alacağın olsun, o da değmez sana.